içerken yahut coplanırken rastlardım avluda hep volta atarken cigara içerken yahut coplanırken kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği sularken kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi çocukça sevdiği

Beni tez saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni tez saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et.

benim canım kadar sevdiğim güzel oğlum. Hayatımdaki her şeysin sen, benim canım oğlum. Gurur dolu bir dünyan olsun, onur dolu bir yaşamın olsun istedim oğlum.

Haram her zaman haramdır oğlum. Sen sen ol, hiçbir zaman helalden vazgeçme oğlum. Bu dünyada güzellikler de var. Dünyamızda iyilikler de var oğlum.

ayrılık saati yaklaştı artık. Elveda sevgilim, ben gidiyorum. Kimimiz var bizim tanrıdan başka? Kendine iyi bak, yalvarıyorum.

kadar vefasız olsa da zaman, ne olur bir tanem aşkıma inan. Tanrı sevenlerin yanında her an. Kendine iyi bak, yalvarıyorum, seni sana emanet ediyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemiz.

0: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri. Nişan.

0: Pasta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: söylüyorum.
1: Şimdi reklamlar.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner, dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 31 27 0545 636 31 27 Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP 38. olağan kurultay sürecinde 115 delegeden ıslak imzalı belge topladı. İmzalar Özgür Özel destek metni içeriyor ve belgeleri Selin Sayek Böke'ye teslim etti. ABD'de nükleer sırlarla bağlantılı 11 bilim insanından Melissa Casillas'ın cesedi New Mexico'da bulundu. FBI ve Kongre, gizemli ölümler ve kaybolmalarla ilgili soruşturma başlattı. Ölüm nedeni henüz belirlenmedi. Mersin Toroslar'da otomobil sürücüsü belediye otobüsünün önünü kesip camını kırdı. Sürücünün ehliyeti iptal edilmişti. Polis 420 bin lira ceza keserken araç 2 ay trafikten men edildi, adli işlem başlatıldı. Didim ilçesinde sürücü Kezban Nur Karakaya kontrolünü kaybederek otomobili şarampole uçurdu. Yaralanan Karakaya ve yolcu Özlem Erişkin hastaneye kaldırıldı ancak hayatlarını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Gümüşhane'nin Torulu ilçesinde HP, tartıştığı eşi Arzu P'yi odunla döverek öldürdü. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine giderek inceleme yaptı. Zanlı kaçtı, yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkan Adayı olarak transferde Ademola Lukman'ın yanlış tercih olduğunu, öncelikle santrfor ihtiyacını vurguladı ve iki oyuncuyla görüşüyor. Al Nassr'da şampiyon olan Kingsley Coman Avrupa'ya dönmek istiyor. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın durumuna göre karar verecek. Johan Duran ise sarı, kırmızılı formayla hazır. 2026 Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen takımlar açıklandı. Galatasaray listede 11 oyuncuyla yer aldı. Turnuva 11 Haziran'da Meksika ile Güney Afrika maçıyla başlayacak.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 96 kuruştan, gram altınsa 6664 lira 29 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de özellikle iç kesimler ve Kastamonu kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kastamonu çevresindeki yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de de iç kesimlerde benzer şekilde sağanak yağışlar görülecek. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken orta şiddette yağmur bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 24 dereceye kadar çıkıyor. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Yağış görülmüyor ve en yüksek sıcaklık 24 derece. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili, yağış beklenmiyor ve en yüksek sıcaklık 19 derece. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim, orta şiddette yağmur bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 26 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi, Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Sağ olun.

Bana ömür vermiş, vücuduma bir can girmiş, boşu boşuna, boşu boşuna.

0: ömür vermiş vücuduma, bir can girmiş boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar mevki, Eski Stat karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda. Radyo Moda.

olduğunu gönül her zaman görmüyor. Kaderin gördüğünü bilmezdim, başucumda yamacımda durduğunu gönül her zaman görmüyor. Kaderin gördüğünü ben aşkı uzaklarda, yükseklerde, hep başka yerde aradım.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: CHP'de kurultay krizi ve butlan kararı partide gerilimi artırırken Özgür Özel yeni parti senaryolarına karşı uyarıyor. İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif edildiği iddia edildi, müzakereler tıkandı, seçim kaybı endişesi sürüyor. Ünlü televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muhtar, 90'lı ve 2000'li yıllarda televizyon tarihine damga vurdu. Ford Motor Company, ABD'de 419.967 aracını emniyet kemeri sorunu nedeniyle geri çağırıyor. NHTSA, kemerlerin düzgün çalışmaması halinde kaza anında yolcuların yaralanma riskinin arttığını belirtiyor. ÖSYM, NATO zirvesi nedeniyle 2026 sınav takviminde değişiklik yaptı. Akademi giriş sınavı, öğretmenlik testi ve ALES sınavları yeni tarihlere ertelendi. Adaylar başvuru ve sınav merkezi tercihini güncelleyebilecek. İdil Keten, evde botoks yaptırdıktan sonra göz kapağı düştü. Yanlış işlem ve gribal enfeksiyon etkili oldu. Polise şikayetçi olan Keten, işlemi yapan kişinin cezalandırılmasını istedi, mağduriyetini dile getirdi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkan Adayı olarak transferde Ademola Lukman'ın yanlış tercih olduğunu, öncelikle santrfor ihtiyacını vurguladı ve iki oyuncuyla görüşüyor. Al Nassr'da şampiyon olan Kingsley Coman Avrupa'ya dönmek istiyor. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın durumuna göre karar verecek. Johan Duran ise sarı, kırmızılı formayla hazır. 2026 Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen takımlar açıklandı. Galatasaray listede 11 oyuncuyla yer aldı. Turnuva 11 Haziran'da Meksika ile Güney Afrika maçıyla başlayacak.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 96 kuruştan, gram altınsa 6664 lira 29 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de özellikle iç kesimler ve Kastamonu kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kastamonu çevresindeki yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de de iç kesimlerde benzer şekilde sağanak yağışlar görülecek. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken orta şiddette yağmur bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 24 dereceye kadar çıkıyor. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Yağış görülmüyor ve en yüksek sıcaklık 24 derece. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili, yağış beklenmiyor ve en yüksek sıcaklık 19 derece. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim, orta şiddette yağmur bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 26 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim
6: detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Can Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Mota.

0: reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

olacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et suçunu, senin de var hataların. Çalmıştı.

0: sen.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
3: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Özgür Özel, CHP'deki kurultay krizini, yeni parti senaryolarını ve Ekrem İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif edilmesini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu ile görüşme ihtimalini parti yararına açık tuttu, demokrasi endişesi taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran'da yapılacak LGS merkezi sınavının giriş belgelerini e-okul, mb.gov.tr adresinden yayımladı. Fotoğraflı belgeler 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerinden onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Ford Motor Company, ABD'de emniyet kemeri sorunları nedeniyle 419.967 aracını geri çağırıyor. NHTSA, kemerlerin düzgün çalışmaması halinde kaza anında yolcuların yaralanma riskinin arttığını belirtiyor. İBB davasının 44. gününde tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününü eşi Dilek İmamoğlu mahkeme salonunda pankartla kutladı. İmamoğlu'nun esprisi salonu kahkahalara boğdu, duruşmaya yakınları da katıldı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2 metre uzunluğundaki yılan mahalle sakinlerinde korku ve paniğe yol açtı. Havaların ısınmasıyla yılanlar kış uykusundan uyanırken vatandaşlar yılanı yerleşimden uzaklaştırdı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Beşiktaş, Benfica forması giyen Yunan golcü Vangelis Pavlidis için Chelsea ile 40 milyon euroluk bonservis rekabeti yaşıyor. Siyah beyazlılar 20 milyon euro peşin teklif hazırlıyor. LeBron James'in 52.6 milyon dolarlık sözleşmesi sona eriyor. Ekibi spekülasyon yapmamamı istedi. Kararını Ağustos'a kadar açıklamayabilir, maaş konusunda piyasa altında anlaşma istemiyor. 2026 Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen takımlar açıklandı. Galatasaray listede 11 oyuncuyla yer aldı. Manchester City ise 19 oyuncuyla ilk sırada bulunuyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 96 kuruştan, gram altınsa 6668 lira 29 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de özellikle iç kesimler ve Kastamonu kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kastamonu çevresindeki yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de de iç kesimlerde benzer şekilde sağanak yağışlar görülecek. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken orta şiddette yağmur bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 24 dereceye kadar çıkıyor. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Yağış görülmüyor ve en yüksek sıcaklık 24 derece. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili, yağış beklenmiyor ve en yüksek sıcaklık 19 derece. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim, orta şiddette yağmur bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 26 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta, lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube, Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi, lezzetin en çıtır hali.
2: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
0: Reklamları dinlediniz.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca

0: Kılıcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Özgür Özel, CHP'deki kurultay krizini, yeni parti senaryolarını ve Ekrem İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif edilmesini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu ile görüşme ihtimalini parti yararına açık tuttu, demokrasi endişesi taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran'da yapılacak LGS merkezi sınavının giriş belgelerini e-okul, mb.gov.tr adresinden yayımladı. Fotoğraflı belgeler 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerinden onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Ford Motor Company, ABD'de emniyet kemeri sorunları nedeniyle 419.967 aracını geri çağırıyor. NHTSA, kemerlerin düzgün çalışmaması halinde kaza anında yolcuların yaralanma riskinin arttığını belirtiyor. İBB davasının 44. gününde tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününü eşi Dilek İmamoğlu mahkeme salonunda pankartla kutladı. İmamoğlu'nun esprisi salonu kahkahalara boğdu, duruşmaya yakınları da katıldı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2 metre uzunluğundaki yılan mahalle sakinlerinde korku ve paniğe yol açtı. Havaların ısınmasıyla yılanlar kış uykusundan uyanırken vatandaşlar yılanı yerleşimden uzaklaştırdı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş, Benfica forması giyen Yunan golcü Vangelis Pavlidis için Chelsea ile 40 milyon euroluk bonservis rekabeti yaşıyor. Siyah beyazlılar 20 milyon euro peşin teklif hazırlıyor. LeBron James'in 52.6 milyon dolarlık sözleşmesi sona eriyor. Ekibi spekülasyon yapmamamı istedi. Kararını Ağustos'a kadar açıklamayabilir, maaş konusunda piyasa altında anlaşma istemiyor. 2026 Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen takımlar açıklandı. Galatasaray listede 11 oyuncuyla yer aldı. Manchester City ise 19 oyuncuyla ilk sırada bulunuyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 96 kuruştan, gram altınsa 6668 lira 29 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kastamonu çevresindeki yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de benzer şekilde sağanak yağışlar görülecek. Orta Karadeniz'deki yağışlar zaman zaman kuvvetli olacak. Samsun'da yarın hava parçalı, güneşli ve en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Ordu'da yarın hava çoğunlukla güneşli, sıcaklık en yüksek 25 dereceye ulaşacak. Sinop'ta yarın hava çoğunlukla bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Amasya'da yarın hava çoğunlukla güneşli, sıcaklık en yüksek 28 dereceye çıkacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
8: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Moda 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla özel günlerinize lezzet katıyoruz.

0: Aslan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi, Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda. Radyo Moda.

sen yanımda olsaydın, olur muydu bu dert, keder? Yanar mıydı gönül, yanmazdı bu kadar. Sen buradan gideli, yıkıldı gönlüm harabe. Çok ağır bedeli, insafsız bir arabe. Ne tadım var ne tuzum, moralimse sıfırda. Deli diyorlar deli.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevki, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo Moda.

Genç kadınları kültürümüzde etkiledikten sonra, Vesta kızlarını rahibelere saldırdıktan sonra, Leylakları yaktıktan, bulutları gömdükten sonra, elimize ne geçti, elimize ne geçti? Akademide bir koltuk ve bir de çek defteri, akademide bir koltuk

müzeleri havaya uçurduktan sonra, ün peşinde koşup o kadınla yattığımızı düşledikten sonra, gazetelere geçsin diye adımız yalvar yakar olduktan sonra, elimize ne geçti, elimize ne geçti, aklımıza.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Korumaları Can Polat ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti. Zanlı kaçtı. Dilan Polat canlı yayında yaşadığı korkuyu paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran'da yapılacak LGS merkezi sınavının giriş belgelerini e-okul, mbgov, dcd.tr adresinden yayımladı. Fotoğraflı belgeler 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerinden teslim edilecek. Başvurular 8 Haziran'a kadar sürecek. Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş, ABD'den Türkiye'ye iade edilecek. Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in cinayeti itiraf ettiğini iddia ediyor ve dosyada kritik konumda bulunuyor. Emekli polis Faruk Kayhan, para isteyen uyuşturucu bağımlısı oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı tartışma sonrası tabancayla vurarak öldürdü. Oğlunun başında bekleyip polisi arayan baba teslim oldu, soruşturma sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların partinin iç meselesi olduğunu belirterek, muhalefetin gündeminde sadece koltuk kavgası olduğunu vurguladı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kiralık Victor Nelson'u takımda istemediğini yönetime iletti. Nelson'un sözleşmesi bir yıl daha sürüyor, transfer veya fesih planlanıyor. Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'u 4 milyon euro artı 500 bin euro bonusla Yunanistan'ın AEK kulübüne transfer etti. Zubkov 1,5 sezonda 57 maçta 12 gol attı. 2026 FIFA Dünya Kupası, Messi, Ronaldo, Modric ve Neuer gibi efsane futbolcuların son kez forma giyeceği veda turnuvası olarak öne çıkıyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 96 kuruştan, gram altınsa 6676 lira 20 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de özellikle Kastamonu ve çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken bu yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olması öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de benzer şekilde sağanak yağışlar görülecek. Orta Karadeniz'in iç bölgelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Samsun'da yarın hava parçalı güneşli ve en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Ordu'da yarın hava çoğunlukla güneşli, sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak. Sinop'ta yarın hava çoğunlukla bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece ölçülecek. Amasya'da yarın hava çoğunlukla güneşli ve sıcaklık en yüksek 28 dereceye ulaşacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat. Yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın. Ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

seni bildim bileli, ne kadar yüzüme güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktın. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bahtın karanlık, koynunda beslediğin yılan, hayatın paramparça olsun.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldırın zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan topla yine acıları, mecbur kaldığın yolculukların. Zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
2: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli.

küt böreği, su böreği, kırpidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve Ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmalı. Yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumam. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo Moda.

Arkılar küsmüş duda, ömründe gecikmiş hasat. Karışmış çoluk çocuğa, geçim derdinde demokrat. İçlenir hatırladıkça izlenir.